Oyun, stoktaşı metri onun da spell. Ben yazdırıyorum links genug. Kemisferin, alakferin, sefer.